0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincezeps is polops ipove. Radio Derdimendi.

0: Radyo Dardimendis Exclusive.
1: İsmim de Gazafruli. İsmim de Maysi.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudiwart.
3: Video camera bigade amozmet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkhebit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
6: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
8: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599-11-20-20.
12: Rudesats biznesi, mzada ganvit. Tarebistvis radio dardimandis sareklamo samsakhuri 2-19-20-10
13: saatis dardimandi
14: radio dardi

0: Radyo Derdimendis Ekskluzivi. Katsia, Katsuri, Supara, Suparuli, Maciari, Maciuruli, Derdimendiki, Derdimanduli. Rats kartulia, Derdimanduli.
1: Ახალი ჰიტი.